Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haliç'te bir vapur vurdular, dört kişi demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi, yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Haliç'te bir vapur vurdular dört kişi, demirlemişti eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi, yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı,

0: demirlemişti. Eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. 13 damla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına sövüp saydım.
1: Şafak nabız gibi

ateşe bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Deli Cafer İsmail, Tayfur ve Şaşı üzerime yüklediler bu işi. Deli Cafer İsmail, Tayfur ve Şaşı

kayıkçı gördü. Ben vursam kendimi vuracaktım. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No veng venge shmo
4: ave do te halahut bendam la hazar put usav khora shale sut majid apazandarut khotuna gonda.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Sinevizyon. Radyo Wang.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی جن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روجنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روجنمه گری ین موسا انتر لداردخن دوی مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوند چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Reklamlar.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
8: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
10: Mapey hakikati de, vire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, kedar ojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine ve ayrani ine. Ma merasime halatane rojname geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şima yonlu merasimi de, ma baksa var bir kere. Tarih, 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca, merkezi kültürü kongreya çant amedi. Dernege rojneme gerane Dicle Fırat'ı.
11: Musa Anter, Musa Anter, şiri kurda, abi Anter, kali kurda, Musa Anter, didi ruka, abi Anter.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Veng.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Deng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa Valiliği dün Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Saldırıda yaralanan 11 öğrencinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilen açıklamada 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, bugün hafif yaralı olan 6 öğrencinin de taburcu edileceği kaydedildi. Eğitimsen, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğini tehdit eden şiddete karşı MEB'in önleyici politikalar geliştirmediğini belirterek Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan saldırıyı protesto etti. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamalarda Bakan Yusuf Tekin'in istifası istendi. Gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç dosyası ile ilgili verilen zaman aşımı kararına tepki gösteren Eren Keskin, eğer bir barış süreci olacaksa ölülerin de barışa ihtiyacı var, mezar hakları olabilmeli ama maalesef henüz bu iradeyi göremiyoruz dedi. Roboski katliamında kardeşi ve 27 yakınını kaybeden Veli Encü, milliyetçi kesimlerin hassasiyet söylemlerine, çocuklarının parçalanmış bedenlerini dağlarda toplayan anneler barışmak istiyor ama konforlu hayat içerisinde hassasiyetten dem vuranlar var, peki bizim hassasiyetimiz diye sordu. Ankara Gar Katliamı davasının 25 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde aileler, "Taleplerimizi yenileyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, adalet istiyoruz çünkü barış süreci açısından önemli bir kırılma noktası" dedi. BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de devlet terörü estirdiğini belirterek Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir dedi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi. Başkan vekili seçim öncesi tutuklanan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ev hapsi şartıyla tahliye oldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Kürtçenin ekonomi, ticaret ve iş dünyasındaki kullanımını güçlendirmek amacıyla Kürtçe Ekonomi Terimler Sözlüğü hazırlayacak. Mezopotamya Vakfı ile imzalanan protokolle yaklaşık 5000 ekonomi terimi kurmancı temelinde ele alınacak. Sözlük Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarıyla birlikte 5 dilli olacak. Protokol, DTSOD Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Faruk Korkmaz ile Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Akyıl tarafından imzalanırken uzman çalışma komisyonu protokolle oluşturulacak. Muş'un Gımgım ilçesinde JES'in talan politikasının bir parçası olduğunu belirten Gımgım Ekoloji Platformu Avrupa Meclisi'nden Serhat Taş, talana karşı her yerde mücadele edeceklerini söyledi. Maraş merkezde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden Adıyaman yeniden inşa edilirken inşaat sektörünün ilgi odağı oldu. Holdinglerin çimento, beton, klinker ürettiği taş ve kum ocaklarının 24 saat çalıştığı kentte hava, toz, su kimyasallar çevre gürültüsü ile sınanıyor. Ağrı'da 4 ayda bir kadın katledildi, 4 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Avukat Kardelen Taşdemir, tablonun devletin yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtti. Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde FK isimli şahıs evli olduğu AK'yi ateşli silahla katletti. Haber verilmesi üzerine olay yerinde ekipler fail FK'yi gözaltına aldı. Eskişehir cezaevinde tutulan Şiar Çiçek, ailesinin aktardığı bilgilere göre şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 2014 yılından bu yana tutuklu bulunan Çiçek'in yaklaşık 2 yıldır Eskişehir cezaevinde tutulduğu ve son 10 gündür hücrede olduğu belirtildi. ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeye dair yapılan açıklamada görüşmenin arabulucular üzerinden yapıldığı kaydedildi. ABD görüşmelerin sonuç alıcı olmasına ilişkin temellilerini dile getirirken İran şartlarını bir kez daha ilettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için ABD'nin saldırı ve ekonomik yaptırımlarının sona ermesi gerektiğini söyledi. Güney Afrika'nın doğusundaki Durban kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin jeopolitik sorunlara karşı ekonomisini korumak amacıyla petrol ve nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere ülke genelinde kaynak arayışına başladı. Çin, ham petrolden nadir toprak elementlerine kadar uzanan kaynaklar için ülke çapında devasa bir arayış başlattı. Yemen, devam eden çatışmalara dair açıklama yapan Husiler, Taiz eyaletinin üstünde Suudi Arabistan'a ait bir keşif uçağını düşürdüklerini açıkladı. Japonya'nın doğusunda etkili olan Dujian tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi ise kayıp. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Urfa 35 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Hakkari 29 derece, Van 25 derece, Bitlis 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.84, Euro 55.85, gram altın 6.825 TL. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Beng. Radio Wave.

sözü var. Özgürlük için özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar karanfilim, dostlar karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yap ve özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Deng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa Valiliği dün Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Saldırıda yaralanan 11 öğrencinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilen açıklamada 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, bugün hafif yaralı olan 6 öğrencinin de taburcu edileceği kaydedildi. Eğitimsen, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğini tehdit eden şiddete karşı MEB'in önleyici politikalar geliştirmediğini belirterek Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan saldırıyı protesto etti. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamalarda Bakan Yusuf Tekin'in istifası istendi. Gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç dosyası ile ilgili verilen zaman aşımı kararına tepki gösteren Eren Keskin, eğer bir barış süreci olacaksa ölülerin de barışa ihtiyacı var, mezar hakları olabilmeli ama maalesef henüz bu iradeyi göremiyoruz dedi. Roboski katliamında kardeşi ve 27 yakınını kaybeden Veli Encü, milliyetçi kesimlerin hassasiyet söylemlerine, çocuklarının parçalanmış bedenlerini dağlarda toplayan anneler barışmak istiyor ama konforlu hayat içerisinde hassasiyetten dem vuranlar var, peki bizim hassasiyetimiz diye sordu. Ankara Gar katliamı davasının 25 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde aileler, "Taleplerimizi yenileyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, adalet istiyoruz çünkü barış süreci açısından önemli bir kırılma noktası" dedi. BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de devlet terörü estirdiğini belirterek Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reform edilmelidir dedi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi. Başkan vekili seçim öncesi tutuklanan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ev hapsi şartıyla tahliye oldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Kürtçenin ekonomi, ticaret ve iş dünyasındaki kullanımını güçlendirmek amacıyla Kürtçe Ekonomi Terimler Sözlüğü hazırlayacak. Mezopotamya Vakfı ile imzalanan protokolle yaklaşık 5000 ekonomi terimi kurmancı temelinde ele alınacak. Sözlük Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarıyla birlikte 5 dilli olacak. Protokol, DTSOD Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Faruk Korkmaz ile Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Akyıl tarafından imzalanırken uzman çalışma komisyonu protokolle oluşturulacak. Muş'un Gımgım ilçesinde JES'in talan politikasının bir parçası olduğunu belirten Gımgım Ekoloji Platformu Avrupa Meclisi'nden Serhat Taş, talana karşı her yerde mücadele edeceklerini söyledi. Maraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden Adıyaman yeniden inşa edilirken inşaat sektörünün ilgi odağı oldu. Holdinglerin çimento, beton, klinker ürettiği taş ve kum ocaklarının 24 saat çalıştığı kentte hava, toz, su kimyasallar çevre gürültüsü ile sınanıyor. Ağrı'da 4 ayda bir kadın katledildi, 4 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Avukat Kardelen Taşdemir, tablonun devletin yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtti. Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde FK isimli şahıs evli olduğu AK'yi ateşli silahla katletti. Haber verilmesi üzerine olay yerinde ekipler fail FK'yi gözaltına aldı. Eskişehir cezaevinde tutulan Şiyer Çiçek, ailesinin aktardığı bilgilere göre şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 2014 yılından bu yana tutuklu bulunan Çiçek'in yaklaşık 2 yıldır Eskişehir cezaevinde tutulduğu ve son 10 gündür hücrede olduğu belirtildi. ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeye dair yapılan açıklamada görüşmenin arabulucular üzerinden yapıldığı kaydedildi. ABD görüşmelerin sonuç alıcı olmasına ilişkin temellilerini dile getirirken İran şartlarını bir kez daha ilettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için ABD'nin saldırı ve ekonomik yaptırımlarının sona ermesi gerektiğini söyledi. Güney Afrika'nın doğusundaki Durban kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin jeopolitik sorunlara karşı ekonomisini korumak amacıyla petrol ve nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere ülke genelinde kaynak arayışına başladı. Çin, ham petrolden nadir toprak elementlerine kadar uzanan kaynaklar için ülke çapında devasa bir arayış başlattı. Yemen, devam eden çatışmalara dair açıklama yapan Husiler, Taiz eyaletinin üstünde Suudi Arabistan'a ait bir keşif uçağını düşürdüklerini açıkladı. Japonya'nın doğusunda etkili olan Dujian tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi ise kayıp. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Urfa 35 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Hakkari 29 derece, Van 25 derece, Bitlis 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.84, Euro 55.85, gram altın 6.825 TL. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Ma pey hakikati de, vire çapemeni azadi de yene teyet. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine ve ayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anter'ye hirüsü hireyini vrazene. Beş tarihe şima yonlu merasimi de, ma baksa var bir kere o. Tarih, 23 Eylül'de 1026, roce çarşeme, saat Hevteşani, ca, Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege rojneme gerane, Dicle Fırat.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kızım, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
3: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
3: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
5: Gözlerin ağaç artık.
3: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
1: Sinevizyon.

Merkez Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neyan ver neşmadi. Vali Manisa der haqi biyayı şehirişi bitçekeyo kevizi verilise teknolojiye Anadolu'ya niyazi özmeziya Kızı Turgut dedi ame meydan aşkereyi kevla kert. Aşkereye der haqi rövüşü veşe diyunde suende karani kebrindar bide zanayış yanı da işte ame para kerdiş evru şeşvende karike şenek brindar biyi dolbere tahliye kerdiş. Eğitim seni diyar kert mebi vera şiddeteke asayişi vende karan u emektarani perverdeyi tehditken o politikaya asten kerdişi aver nebert herişöke kaze Turgutliya Manisa de yev mektepte ame meydan protesto kert. Aşkeri yani ke veri vezareti perverdeyi neteveyi u müdürya bajari de ame dayış istifai vezir Yusuf Tekin'i ame vaştış. Eren keskinayke vera kararı denviyarteyo ke der haki dosya Rıdvan Karakoçuyo ke desben kerdişte vini kerdivi diya raksun mojna uvat eke prosesi aştiye bebo haki merdeyanzi aştiye resto gani haki mezeli bebo la çi hayf mahamani iradeyi nevineni. Veli Encoyke Katliami Roboski de Brahe Xu u Vistu Hepnasani Xu Vini Kert Vera Vatişi Xessasiyetiye Kesani Millet Perveran Deva Dadi Ike Bedeni Tutani Xuye Perçe Kerdi Koyara Aridayı Vazini Aşti Bir Kere La Keseke Yani Cüya Konfori De Kale Xessasiyeti Kene Esti Başo O Vakt Xessasiyeti Mato Sebo Verniyar Ronuş Tüşe Davaya Katliami Gale Ankara'yı da Distu Pancı Ölülü'de Bero Vinayiş Keyen Vati, Mado Vaştışani Hureyna Bıvacı, Mado Fekvaran'ı da Ma Adalet Vazeni, çünkü Vera Prosesi Aştiye de Nokta Yekşikte'yi mühim ol. Serekomar Erdoğan'ı heyeti Peru Neteve Yübiyayı da kısay kert u diyar kert İsrail Gazze'de terör devlete keno uva, Konsey Asayişi Gani Prensibi, Dünya Pancra Pelira, Gani Brefon, Bero Seralas Kerdiş. Şiar Çiçekoke Zindani Eskişehir'de Amine Tepiştiş, Gore Zanayi Şikeke'ye Eyda Bahava Yikşiktar Dünya'ya Xubedenlayo. Ame Diyar Kerdiş, Çiçekoke, Dehazaru Çağrıs Rahata Nika Tepiştiyo, Nizdi Dısarıyo Zindani Eskişehir'de Yeno Tepiştiş, Udes Roji Peyni Hücrede Biyo. Meclise Avrupa'yı platformu ekoloji gımgımira Serhat Taşı diyar kert, Jesoke kazaya gımgımya muşu deyo, parça ek politikaya talanıyo, Vatke Edo Vera talani Peru cayende tikoşin bir kere. Semsurke Erdlerze Şeşe Sıbata daha zarı Vistu Hirne de Merkezi Merişide Rıjna İşik Tevr Pildi, Vaktoke Reyna Yeni Avan Kerdiş, Be Mihraki Alaka Sektörü İnşaatı, Bajaroke Holdingi Çimento Beton, Ukilin Kerberar Dekeni, Vistu Çar Saati Xabata Madani Kera, Ukumi, Havai Bitozi, Ava Bı Kimyasalan, Bı Kalabalıkı Dorme Yeni imtihan Kerdiş. Agri'de çar aşmada yev cinyame yekiştiş, çar cinyan bahava yekişik dar dünyaya hu bedenayı. Avukat Kardelen Taş Demir'e diyar kert, no tablo bi sebebi devlete, mesuliyeti hu neyanı cayo. Kaza Plemuriya Dersimi'de parçayı kera, kuyra ket minibüsero, şoförü minibüse birindagı. Minibüsake plakaya iniyame musayiş, uye de xebitnayne, rayri dersim Erzingan, mevki çatide kera kükser. Bu haberdarı ekibani ve şöleşkeri sev kivari kerdi. Şoför brindarke müdahale avul hete ekibana ame kerdiş, bambulansa berdiyanı ve şhane devlete dersime. Taha Sultan Fatiha Kaza Halilya Rahayi de AKOK Vestayi Sivahiyo u iskele inşaat tehebetiyayne katı yirini binara muazzene xubini kert u kevt ard. Bağdahlar kardeşi polis u ekibani veşye sevkivari kazay kerdi. AKOK bigrani brindar bi müdahale avlira dıma bi ambulansa berdiya neveşhane perverde u cigerayişi Mehmet Akifi u ame tedavi kerdiş. Ame musayişke derhaki kazade cipersaşke u despe kerdiş.
Sudan'da periyodayı şeken nisanı da hazırı vüstü hine rahatanıka devam kene bir sebebe cayık neve. Gore ekibane takibiyle hısına koçuyamayan netevi mabene vüstü vüstü de Eylül'e de eyalete Kordofane Garbi beldeyi Umbadriye Vare Sudrira tahminan hire hazaru şesi pancas kesi abiriyayı. Suriye'de Suka Süveyda'da Dımay Hadisani Temmuz'e de Hazar'ı Vüstü Panjinara kimi kerdi şeke desbe kerdi Cüya Cimati Rojane rast rast tesirken o Süveyda'da krizi insani horim ben o Dezge hekeye mi keye to Biçime yani sinor kerdan Vazeno lazımiye bingeye cimati bicabiyar o Beşe programmanı dezgeyra Lemis Muzir Batke lazımiye bingeye bir haceti tadayı Koçlar Azizi Mame Peynir Haberani Xo bi mane veşide.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu Diski Atık Su Dairesi Başkanı Fırat Sevinç olacak. Diyarbakır'da evlerden çıkan atık suyun nasıl arıtıldığını, arıtmanın Dicle Nehri'nin korunmasına katkısını, arıtma çamurundan nasıl enerji üretildiğini ve vidanjör hizmetlerini konuşacağımız Suyun İzinde programı bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

0: zanû Hirime sonu Ah Hirime sonu
1: Reklamlar
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: لسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دی گیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در روژنمه گری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمه گری ین موسا انتر لداردخن دو مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نواندا چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
4: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیدی روکا آبی انتر
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu Diski Atık Su Dairesi Başkanı Fırat Sevinç olacak. Diyarbakır'da evlerden çıkan atık suyun nasıl arıtıldığını, arıtmanın Dicle Nehri'nin korunmasına katkısını, arıtma çamurundan nasıl enerji üretildiğini ve vidanjör hizmetlerini konuşacağımız Suyun İzinde programı bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Sağlık Saati programımızda bu hafta kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı Doçent Doktor Yunus Çavuş ile tüp bebek tedavi sürecini, uygulanan yöntemleri, başarıyı etkileyen faktörleri ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla Sağlık Saati programı Perşembe günü saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazetecilerden.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu Diski Atık Su Dairesi Başkanı Fırat Sevinç olacak. Diyarbakır'da evlerden çıkan atık suyun nasıl arıtıldığını, arıtmanın Dicle Nehri'nin korunmasına katkısını, arıtma çamurundan nasıl enerji üretildiğini ve vidanjör hizmetlerini konuşacağımız Suyun İzinde programı bugün saat 16'da Weng Radyo'da.
1: Radyo Weng.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak et. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağacı artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
4: Cinevizyon.
5: Su varsa hayat var. Umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu Diski Atık Su Dairesi Başkanı Fırat Sevinç olacak. Diyarbakır'da evlerden çıkan atık suyun nasıl arıtıldığını, arıtmanın Dicle Nehri'nin korunmasına katkısını, arıtma çamurundan nasıl enerji üretildiğini ve vidanjör hizmetlerini konuşacağımız Suyun İzinde programı bugün saat 16'da Veng Radyo'da.
6: Radyo Veng. Radyo Veng.

Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Suyun izinde programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut, Veng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programında yine birlikteyiz. Bugün stüdyoda konuğumuz Diski Atık Su Arıtma Tesisi Dairesi Başkanı Sayın Fırat Sevinç. Sayın Sevinç, öncelikle Suyun İzinde programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Arif Bey, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Sevinç, bugün 6. programımızın 6. bölümünü çekiyoruz ama bundan önce bir 5 bölümü geride bıraktık. Bu 5 bölüm boyunca suyun Dicle'den kaynaktan, içme suyunun kaynaktan alınıp içme suyu arıtma tesisine nasıl ulaştırıldığını, içme suyu dairesiyle birlikte bu suyun şebekelere, kent merkezine, şehre nasıl verildiğini ve kırsalda yapılan çalışmalara değindik. Bir önceki hafta da kanalizasyon dairesini aldık. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nı konuk ettik programımızda. Evimizden çıkan atık su kanalizasyon dairesi başkanlığına bağlı hizmet alanında bulunan şebeke hatlarından geçerek bugünkü sizin sorumluluk alanınızda bulunan ileri biyolojik atık su arıtma tesisine geliyor. Şimdi bugün buna biraz odaklanmak istiyoruz. Hemen ilk soruyla dilerseniz başlayalım. Atık su arıtma tesisi dairesi olarak siz neye odaklanıyorsunuz ve burada ki göreviniz tam olarak ne?
1: Şimdi Avif Bey, atık su bir su kısmında çeşmeden ilk açıldığı itibaren kullanıyoruz ama sonrasını çok fazla düşünmüyoruz. Bu su nereye gidiyor, neler oluyor? Dilimiz döndükçe bunları ifade etmek isterim. Bu önce binanın gideninden kanalizasyon daire başkanlığının da belirttiği üzerine kanalizasyon hatlarımıza dökülüyor. Oradan da şehrin kanal bağlantılarıyla beraber ana arterlerde toplar arter, kolektör dediğimiz hatlara bağlanarak bu kolektör aracılığıyla geri kısmen pompalarla, kısmen de kendi akışıyla beraber tesisimize kadar bir yolculuk serüveni var bu suyun.
0: Kolektör dediniz, dinleyicilerimiz için bunu biraz açabilir miyiz? Yani kolektör dediğiniz şey ne?
1: Kolektör dediğimiz bu şehrin ana toplar kanalizasyon hattı, yaklaşık 2 metreyi bulan büyüklükte, uzunlukta, çapında bir kanalizasyon borusundan bahsediyoruz. Şehrin bütün toplar, atık sularından bir arada yavaş yavaş bir toplanıp bağlantılarının olduğu yerde bu ana kolektöre gelerek o ana kolektör sayesinde de bahsettiğimiz bütün şehrin suyunu toplayıp tesisimize getiren bir boru hattı.
0: Evet, yani su arıtma tesisine geldi. Önce bir dinleyicilerimiz için şunu sorayım, yani arıtma tesisimiz nerede bulunuyor, tam olarak bir bilgi verebilir misin?
1: Arıtma tesisimiz Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde, bu eski tekel fabrikasının hemen yanında, eski Mardin yolu dediğimiz yolda hemen eski tekel fabrikasının bitişiğinde bir arıtma tesisimiz, merkez atık su arıtma tesisimizin konumu orada.
0: Ne kadar genişlik bir alan üzerine kurulu?
1: Yaklaşık 20 hektarlık bir alana tamamen tesis konuşlandırmış. Zamanı da 2004 yılında.
0: Tam da bunu soracağım. Yani biraz da bize bundan da bahsedebilir misin? Bu tesis ne zaman kuruldu? Kapasitesi nedir? Mevcut kapasitesi?
1: Bu tesisimiz 2004 yılında fiziksel arıtımın ilk aşaması, arıtımın ilk aşamasıyla kuruldu. İleri biyolojik kısmı 2018 yılında inşası devam ederek 2018, yani 2017'nin sonunda teslim olarak tamamen devreye, ileri biyolojik sistemimiz de devreye girdi. Bu tesisin kapasitesi toplamda 175 bin metreküp günlük suya, atık suya göre kapasite hesaplanmış. Lakin şu anki tabii bu kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar üzerine en maksimum 175 bin metreküp'e göre hesaplandı. Şu an günlük ortalama şehrin büyümesiyle beraber 90 ile 120 bin mevsimsel değişiklikler, günlük tüketimi, dönemsel dönem, yağış dönemlerine göre 90 ile 120 bin metreküplük bir kapasiteyle şu an artıyoruz.
0: 175 bin metreküp diyoruz ama 90 bin metreküp %70'lik bir kısmını kullanabiliyoruz. Evet. Bu neye göre planlanıyor? Yani 175 bin metreküplük hesap ne için yapılıyor?
1: Bu dediğimiz gibi yapılırken projeler, arıtma tesisleri projelendirilirken anlık nüfus durumuna, önümüzdeki 50 yıllık bir nüfus planlamasına göre oluşabilecek şehrin genişlemesi, büyümesi, bunlara göre kullanılabilecek atık suya göre 50 yıllık bir proje bazında düşünülüyor. Yüksek maliyetlerle kurulan tesisler olduğu için planlama uzun vadelidir. Şu an 90 bin ve 120 bin metreküplük oluyor. Şehrin büyümesi, nüfusun artması, kullanım miktarı artmasıyla 175 bin metreküpe kadar günlük suyu artabilecek bir kapasitemiz var.
0: Tabii o zamana kadar da bazı eklentilerin, bazı düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Peki demin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi dedik. Siz de 2018'de ileri biyolojik arıtma sistemine geçtiğinizi söylediniz. Dinleyicilerimiz için bunu biraz açabilir misiniz? İleri biyolojik ile fiziksel, yani arıtma, normal arıtma tesisi arasındaki fark nedir?
1: Farklı ikisi de çok farklı aşamalardır. Fiziksel arıtmada atık suyun içerisinde bulunan katı maddeler, plastik, bez, kum, benzeri kirletici madde ekipmanları ayırırız. Izgaralarımız var orada, ünitelerden de birazdan bahsederiz. Bu tip gibi üniteler, ızgaralarda, kum tutucular gibi ünitelerde kullanırız. Biyolojik kısımda ise iş çok daha farklı değişiyor. Atık suyun içinde çözünmüş organik halde kirleticilerin doğal bir doğal olarak çalışan mikroorganizmalar eşliğinde, tamamen doğal olacak şekilde o mikroorganizmalarla beraber bu içindeki organik maddelerin parçalanarak bir nevi o suyun kirleticiden ayırarak sağlamaya çalışıyoruz. Mikroorganizmalar aracılığıyla ileriyle fiziksel arıtım arasındaki fark bu.
0: Yani ileri biyolojik arıtma tesisinde mikroorganizmalar, evet, devreye giriyor. Hı hı. Normal arıtma sisteminde ise suyun, gelen atık suyun atıklardan, yani
1: evet,
0: işte
1: daha gözle görülebilir atıklarla, katı atıklar, gözlerimize hitap görebileceğimiz atıklardan bertaraf ediyoruz.
0: Evet, ama ileri biyolojik arıtma sisteminde ise
1: bizim suyun içinde görmediğimiz o organik kirleticilerin parçalanması, su arındırılması, yani bunlar gözle göremeyeceğiz, mikroorganizmaların desteğiyle yaptığımız bir arıtım çeşidi.
0: Evet, yani biraz daha ileri biyolojik arıtma sisteminde biraz daha ince bir sistem devreye giriyor anladığım kadarıyla. Peki kolektör hattıyla tesise atık su geldi diyelim. Bu aşamadan sonra arıtma süreci nasıl başlıyor? Dinleyicilerimizin gözünde canlanabilecek şekilde bize biraz bunu açabilir misiniz, aktarabilir misiniz?
1: Tabii Arif Bey. Arıtma tesisinde gelen atık suyun arıtılmış su olarak doğaya geri dönmesine kadar yaklaşık 12 farklı üniteden geçiyor. Atık su öncelikle giriş yapısına geliyor. Bizim bir giriş yapımız var. Burada ilk olarak taş tutucu, kaba ve ince ızgaralarımız var. Az önce bahsettiğim gibi fiziksel arıtım kısmı da bunun ilk aşaması bu şekilde. Kaba ızgara, ince ızgaralardan taş tarzında bez, plastik, bu gözle görebildiğimiz şeyleri, kirleticileri toparlıyoruz. Ayırıyoruz sistemden, sudan ayırıyoruz tamamen. Ardından kum ve yağ tutucularımız var. Burada daha küçük materyalleri ve yağ sudan arındırmasını sağlıyoruz. Sonra bu su, yani yağlar kumlar kadar, yani 3 milimden daha küçük malzemelerden de bahsediyorum. Onlar da ayrıştıktan sonra, bundan sonra işin havalandırma havuzlarına sevki başlıyor. İşte havalandırma havuzlarından sonra sistem bir nevi biyolojik arıtımı orada başlatıyoruz biz. Çünkü o su havalandırma havuzlarımıza bizim gözle görmediğimiz, işte o mikroorganizmalar bir nevi bizim gizli çalışanlarımız diyoruz. Atık suda bizim en büyük iş ortaklarımız, doğanın verdiği, bize ekolojik dengenin sağladığı bir olay. Onlarla çözülmüş oradaki besin miktarı, bulunan kirleticiler ve besin olarak onlarla iki tip havalandırma havuzu. Bir, havalandırıyoruz havuzu, orada oksijen miktarını destekleyerek, bir de oksijensiz olarak strese sokarak mikroorganizmaların orada besinle bir parçalayarak bir arıtım gerçekleştiriyoruz. Suyun bundan sonra son çökeltim havuzuna gönderiyoruz. Zaten orada da artık çıkan çamurla, yani çamur dediğimiz o mikroorganizmalardan kalan besin atıklarından suyun ayrımını yapıp suyu artık Dicle Nehri'ne deşarj ediyoruz.
0: Yani burada biraz da dinleyicilerimizin anlayabilmesi için araya girmek istiyorum. Hı hı. Katı parçaları biz ayırdık. Atık sudan, hı hı, katı parçaları ayırdık. Suyu giriş yapısından işte havuza kadar olan kısımda yine belli milimlik katı atıkları ayırdık ve havuza kadar getirdik. Havuzda da artık mikroorganizmalarla birlikte biyolojik arıtma sürecinin başladığını evet, söylediniz. Doğru. Burası aslında çok önemli. Yani biz bir ayıklamadan bahsediyoruz ama sonradan bir de çamurdan bahsediyoruz. Hı. Bu çamur da siz tam biraz belki değinemediniz. Bu çamur neyin nesi, biraz daha dinleyicilerimiz için açabilir misiniz?
1: Yani bu çamur, bahsettiğimiz çamur orada havalandırma havuzunda bulunan mikroorganizmaların içinde görünmeyen organik maddelerin parçalamasıyla, oradan mikroorganizmalar sonuçta bir canlı türdür. Yani beslenmeleri lazım. Bu bir normal canlı akışında olduğu gibi onlardan çıkan kalıntılar bir çamur oluşturuyor. Bizim aslında çamur onların kalan kalıntıları diyelim. Yani orada beslenme sürecinden sonra çıkan kalıntıdan bahsediyoruz biz. Onlar bir çeşit çıktı olayına dönüyor. Bu çamur olayımızda ayrı bir sisteme dönüştürüyoruz. Biz bu çamuru da değerlendirmeye devam ediyoruz tabii ki de.
0: Evet, oraya geleceğiz. Peki atık suyun içerisindeki bu katı maddeleri neden daha su tesise girerken en baştan başlayarak ayırmaya çalışıyorsunuz?
1: Şöyle, bizim öncelikle az önce bahsettiğimiz gibi fiziksel arıtma kısmını yapıp bizim ileri biyolojik kısmında biz hiçbir şekilde suda çözünmeyen katı maddelerin olmasını istemiyoruz. Çünkü orada bir biyolojik bir arıtım gerçekleşiyor. Bu maddelerin parçalanması için bu arıtımı istiyoruz. Yani biz şu aşamada niye yapıyoruz? Aslında biz biyolojik arıtım için fiziksel arıtımla bu suyu hazırlıyoruz. Diyoruz ki biz bunu arıtacağız. Bu suyun önce biyolojik arıtım yapabilmek için bir hazırlama evresidir fiziksel.
0: Evet, yani o mikroorganizmalar için bir alan oluşturuyoruz ama bunun sistemde çalışan pompalar için de bir şey yok mu?
1: Sistemde çalışan da şöyle, bizim o taş tutucular, ızgaralar, burada çıkan plastik malzeme, katı maddelerin hepsi, hem de sistemin mekanik açısından, mekanik pompalarımız, mekanik sistemlerimizde oluşabilecek bir arızanın olmaması. Çünkü çok hassas pompalardan bahsediyoruz. Kalıntıların girmesi pompaları bozar ve bunlar da işletme maliyeti anlamında önemli ekipmanlar olduğu için bir diğer iki aşamasından biri de odur.
0: Peki suyu aldık, atık suyu aldık, arıttık, Dicle Nehri'ne deşarj edeceğiz, oraya boşaltacağız. Dicle'ye gelmek istiyorum, biraz da Dicle Nehri üzerinde de açıkçası durmak istiyorum, dinleyicilerimiz de merak ediyor. Biliyorsunuz önceki dönemde gündemde atık su arıtma tesisi zaman zaman yer alıyordu. İşte tam kapasite çalışmıyor, işte yüzde bilmiyorum atık su arıtma tesisine gelen suyun yüzde bu kadar arıtılıyor, 30'u mu arıtılıyor, 40'ı arıtılıyor gibi rakamlar veriliyordu ve yani bir sorundan bahsediliyordu, hı hı, önceki dönemde. Hı hı. Siz yeni yönetimle birlikte bu sorunu nasıl çözmeye çalıştınız ve bu sorunun çözümüne yönelik neler yaptınız? Biraz da bunu anlatabilir misiniz?
1: Yaklaşık bahsettiğim gibi 2004 yılından yapılan bir arıtma tesisinden bahsediyoruz. Yaklaşık 22 yıllık bir arıtma tesisi. Teknolojinin değişmesiyle, zamanın değişmesiyle, kullanım miktarlarının değişmesiyle, arıtma sistemlerinin değişmesiyle yeni bir revizyona ihtiyaçlar gerekiyor. Mekanik olarak bazı şeylerin yaşlanması, değişimi, enerji tüketimleri için revizyonlara ihtiyaçlarımız var. Yeni yönetimle birlikte biz bu geldiğimizde giriş yapısında bir değişiklik yaptık. Eski tip avşiment pompalarıyla çalışan bir tesisimizin giriş yapısı vardı. Şimdi bunları yeni tip, dalgıç tipi, kolon tipi pompalarla birlikte bunun arıtımını ilk giriş tesis aşamasını yapıyoruz. Daha öncelerden suyun alım miktarları tesisim arıtım miktarları suyun girdiğinde %30'lar, %40'lar civarındaydı. Şu süredir yaklaşık yani tamamını, %100'ünü hiçbir şekilde bypass olmadan arıtımını yapıyoruz şu an.
0: %100'e ulaştınız, evet. Yani şu an bir sorun, evet, yok diyorsunuz. Peki şeyi de soralım. Ünitelerden demin bahsettiniz ve yeni teknolojiden bahsettiniz. Bu yapılan, sizin döneminizde yapılan bu yenilenmenin maliyetini merak ediyorum. Bir de yani ilk kez mi bu teknolojiyi kullandık?
1: Bu teknolojiye biz ilk geçişimiz, daha önceden dediğim gibi pompa sistemini değiştik açıkçası. Eski tip bir pompa sistemi avşimen kullanıyorduk. Bu yaklaşık o zamanki ihale bedeliyle 90 milyon civarındaydı. Ama şimdiki güncel bedeline bakarsak 150 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz.
0: İki ünite için mi söylüyorsun?
1: Yok, tek üniteden bahsediyorum.
0: Tek ünite.
1: Evet, bizim yani şöyle, biz üniteye bir eklenti yaptık. Birini değiştirdik. Bir de kaya tutucular, taş tutucular, kur tazı dediğimiz bir sistem oraya oldu giriş yapısında. İki ünite yaparak yaklaşık şu anki değeri 150 milyonu bulacak bir üniteden bahsediyoruz.
0: Sizinle beraber tesisi de gezdik. Hı-hı. O ilk kaya, taş ve kum tutucu, hı-hı, ana kolektör girişinin bulunduğu yerde. Orası sanırsam ilk kez böyle bir,
1: evet,
0: oraya ilk kez böyle bir ünite yapılıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yeni yapılan bir üretim. Daha önceden yoktu. Revize olan bir şey değil. Yeni eklenen bir üretim.
0: Tabii bu da arıtma sürecinin ilk aşamasındaki atıkların, evet, katı atıkların,
1: bunların bertarafını daha kolaylaştıran ve daha sağlam bir şekilde oluyor. İşte bu üniteleri yenilerken, az önce bahsettiğiniz bu üniteleri biz arıtma tesisinde yaptığımız bir revizyonda, bir değişiklikte, yeni teknolojiye entegre olduğumuzda, yeni standartlara entegre olduğumuzda, bu çalışmaları yaparken maalesef kısa vadeli, uzun sürmeyen bazen bypassımız açıyor. O bahsettiğiniz o arıtılmayan kısım bizim dönemimizde basına da, çevre şehircinin bilgisi dahilinde, beraberinde halk sağlığıyla beraber işlemi entegre etme aşamasında kısa sürelerde bazen bypass ihtiyacı
0: duyuyor. Zorunlu dönüşüyor. Yani.
1: Zorunluydu, evet, yaptı.
0: Ama öncesinde
1: doğal arıtım sürecinde bu zaten vardı. Yani bir sorun vardı. Bypass'tı.
0: Evet, yani bu sorunu biz şu an çözdük.
1: Çözdük, evet.
0: Tamam. Yine Dicle Nehri'nde kalalım diyorum. Hı hı. Diyarbakır'da yaşayan biri olarak nehre bakıyoruz ama bu tesisle arasındaki ilişkiyi her zaman doğru kurmuyoruz belki. Arıtma tesisi Dicle Nehri açısından neyi değiştiriyor?
1: Ya aslında arıtma tesisinin en önemli amaçlarından biri Dicle Nehri'ni korumak. Yani bunu şöyle düşünmenizi isterim. Diyarbakır'da her gün evlerimizden, iş yerlerimizden, çeşitli kullanım alanlarından büyük miktarlarda atık su geliyor. Bu suyun herhangi bir arıtma işlemi geçirmeden doğrudan Dicle Nehri'ne verildiğini düşünürsek, oradaki içinde bulunan kirleticiler, organik maddeler, az gıda katı maddeler, azot, fosfor gibi kirletici su kalitesini, nehrin su kalitesini, kirleticileri, orada ekolojik dengeyi olumsuz, ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir.
0: Mesela nasıl ciddi anlamda olumsuz etkiliyor?
1: Tamamen suyun yapısını, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarımsal anlamda, orada biz ne kadar da olsak Dicle Nehri'nden sularının kullanılması, bu anlamda her anlamda bizim ekolojik sistemimizi bozabilir. Yani bizim için çok değerli olan Dicle Nehri, bu coğrafyada, bu dünya tarihine de baktığımızda Dicle Nehri'nin önemini hepimiz biliyoruz. Bunun kirletmemiz veya bunlara müsaade etmemiz bizim bütün tarihsel anlamda, her anlamda birçok şeyin dengesini ekolojik anlamda bozabilecek bir boyut.
0: Tabii aynı zamanda Dicle Nehri bir hafıza ve bu, evet, hafıza yıllardır süre geliyor, süre gelmeye de devam edecek ama bunun da doğru bir şekilde korunması gerekiyor. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi tam da Dicle Nehri için vardır diyebiliyorum.
1: Dicle aynen de diyebiliyoruz. Bizim dolay, yani şunu söylüyorum. Avetma tesisi aslında Şehiv ile Diyarbakır ile Dicle Nehri arasında koruma kalkanı görevindedir. Biz Dicle Nehri'ni Diyarbakır'ın atık suyunun kirleticilerinden koruma görevini yapıyoruz. Kalkan görevini üstlenmişiz. Tamamen bizim tasvir ettiğimizde konu bu.
0: Evet. Dicle'de UNESCO'nun koruma altında bulunan bir alandan da geçiyor ve UNESCO burayı koruma altına alırken de bazı parametreleri var. Oradaki canlı sirkülasyonundan bahsediliyor. İşte kaç çeşit kuş türünün olduğundan bahsediyor. Sonuçta bu nehirde olan su belki insanlar tarafından içilmiyor ama bir orada bulunan canlılar için bir yaşam kaynağı ve akıp gittiği son noktaya kadar geçtiği bütün topraklara da aslında bir yaşam veriyor.
1: Bir yaşam veriyor, etkiliyor. Orada en ufak bir az önce de söylemiyor, mikroorganizmadan, kuştan, balıktan, bir kelebekten, oradaki bir tarımdan, bunların tamamen etkileyen bir su, akarsudan bahsediyoruz. Doğal olarak biz bunu korumak zorundayız yani.
0: Evet, mikroorganizmalar dedik, çamur dedik, biraz önce de buna değindiniz. Yine oraya dönmek istiyorum. Arıtma tamamlanınca geride kalan bu çamura ne oluyor?
1: Arıtma çamuru sürecin sonuna sadece arıtılmış su elde etmiyoruz. Biz bu çamurla bir de arıtma, bir biyokütleden, bir biyolojik arıtmadan bir biyokütle meydana geliyor. Bu çamuru doğrudan tesisten de çıkarmıyoruz. Öncelikle yoğunlaştırıyoruz bu çamur çıkan, o bahsettiğimiz çamuru yoğunlaştırıyoruz. Yani içerisindeki suyu azaltarak katı madde oranını arttırıyoruz.
0: Yani içindeki suyu tamamıyla alıyor musunuz?
1: Hedefimiz o, evet. Biz o çünkü niye? Oradan bir biyokütle ile beraber sonrasında o tamamen susuzlaştırıp çamur hacmini düşünmeyip bunun taşınmasını kolay bir şekilde, ber tarafına uygun bir şekilde bir yöntem, geri kazanım elde etmeye çalışıyoruz. Aslında burada önemli olan şu Arif Bey, arıtma tesisinde suyu arıtırken oluşan çamuru da çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakmak istemiyoruz. Yani buna izin vermiyoruz zaten. Çamuru da ayrı bir yöntemlerimiz süreci var bir yani.
0: Evet. Peki bu çamur sadece bertaraf edilen bir atık mı? Yoksa bundan enerji üretmek de mümkün mü?
1: Biz organik, bu çamurun içinde önemli miktarda organik madde bulunuyor. Bu organik maddeyi enerjiye dönüştürmek tabii ki de mümkün. Biz bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz zaten. Yani biz en yaygın yöntem anaerobik, hani çürütme dediğimiz, çamuru oksijensiz ve kontrollü bir şey ortamda özel çamuru çürütme tanklarımız var. Bu tanklarda mikroorganizma faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerin sonucunda ortaya bir biyogaz çıkıyor. Bu biyogazın içerisinde önemli miktarda metan var. Bizim için işte bu metandan biz gazı, bu metandan gazdan biz elektrik ve ısı enerjisi elde ediyoruz.
0: Alabiliyor muyuz?
1: Alabiliyoruz.
0: Onu biraz açabilir miyiz?
1: Yani biz burada kullandığımız, zaten orada çıkan gaz balonlarımız var. Çıkan metanı orada biriktiriyoruz. Buna ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Tesisin bir kısmını bunlardan ısı olarak kullanıyoruz. Bir kısmını TEDAŞ'la mahsuplaşıp enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Dinleyicilerimizin aklına gelebilecek bir soru olması açısından. Bu kadar işlemden geçen su, Dicle Nehri'ne deşarj edilen bu su tekrar kullanılabiliyor mu?
1: Yani evet.
0: Yani uygun, nasıl kullanabiliriz bunu?
1: Uygun ileri arıtma prosesleri geçildiğinde atık suda elde edilen suyun yeniden kullanılması tabii ki de mümkün. Ancak burada önemli bir ayrım var. Arıtılmış her atık su her amaçla doğrudan kullanamayız. Kullanım amacına göre arıtma seviyelerinin, kalitelerinin bir standartları var tabii ki de. Yani uygun hale getirilmiş bir atık su park bahçe sulamalarında, yeşil alanlarında, bazı endüstriyel proseslerde ve tesisin tekrar içerisinde biz kullanabileceğimiz bir sisteme getirebiliyoruz. Aslında burada dünyada giden birçok bu tarz yöntemler var ama daha bazı şeyler yaygınlaştı, yaygınlaşmadı. Bunları da takip ediyoruz. Tabii ki de mümkün olduğunca Diyarbakır'a bunu entegre etmek istiyoruz tamamını. Atık suyun bertaraf edilmesi gerekli bir atık olarak değil, içerisinde su ve enerji olan kaynak olarak değerlendirmek istiyoruz yani.
0: Evet. Bir de şey sormak istiyorum. O kadar işlem yapıyoruz. Bu işlem hangi ekiplerle yapılıyor? Özellikle atık suyun Dicle Nehri'ne boşaltılması, hı-hı, deşarj edilmesi durumunu nasıl kontrol ediyorsunuz? Demin bazı şeylerden bahsettik, hı-hı, bazı parametrelerden, evet, bahsettik. İşte şu işlemi yapıyoruz, daha sağlıklı, temiz bir şekilde hale getirip Dicle Nehri'ne veriyoruz. Bu parametreleri biraz açabilir misiniz?
1: Tabii bizim
0: yani laboratuvarlarınız, evet, mı var orada?
1: Bizim orada laboratuvar şube, zaten müdürlük olarak bir laboratuvar şube müdürlüğümüz var. Bizim laboratuvar şube müdürlüğümüzde bir kere bu suyun giriş yapısından çıkana kadar her üniteden neredeyse giriş ve çıkışlarından numuneler alırız. Biz bu numuneleri alıp laboratuvardaki kimyager, kimya mühendisi arkadaşlarımız bunların parametrelerini incelemeler yaparlar. Yani buradaki örnek vermek gerekirse sıcaklığına bakarız, pH'ına, askıda katı maddesine, bunların tabii biraz daha teknik konular. Hani bu anlamda içeriğini çok dinleyicilere sıkmak istemem bu konuda. Hani aktif çamur konsantrasyonu içinde ne var diye bakılır. Bu parametreler dünya standartları, bakanlığın da belirlediği belli standartlar var. Biz bu standartlara artırımı gerçekleştirdik.

0: duramadığımız değerlerden uyarı verir. Biz de biz bu uyarıya istinaren zaten kendimiz takip ediyoruz. Bunları kendi yaptığımız analiz sonuçlarıyla check ederiz, yani test ederiz. Ona göre işletme, yani laboratuvar birimiyle işletme şefliğimiz bir araya gelip tesiste anlık müdahalelere, ihtiyaç duydukları müdahalelere yeri gelir çamur yaşını büyütürüz, havalandırma yaptırırız, geri devreyi yükseltebiliriz. Yani biraz daha teknik konulara yaklaşarak bir arıtımın ihtiyacını, yani suyun arıtımına ihtiyacını neyse biz onu yapmaya çalışırız.
1: Aslında çift kontrolü bir sistemin olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırsam. Şeyi de sormak istiyorum. Bir sorun çıktı diyoruz ya. Numune aldık.
0: Evet.
1: Arıtma tesisinde olmaması gereken bir maddeyi tespit ettiğimiz durumda.
0: Veya çıkan örneğin değerin burada, yüksek olduğunu.
1: Burada organize sanayi bölgesi var, işletmeler var, tekstil OSB var. Bunlara yönelik bir tespit olduğunda, bir numune alıp bu sonuca vardığınızda ne yapıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Arif, ben hazır bu konuyu açmışken de dile getirmek istediğim bazı şeyler var. Bizim kontrol mekanizmamızda bize ait olan Diyarbakır Merkez, Bismil, Dicle, Eğil ve Hani'de arıtma tesislerimiz var. Ama Diyarbakır merkezinde organize sanayi, tekstil, OSB, büyük endüstrilerin kendi atık su arıtma tesisleri var. Biz atık su arıtma tesislerinin sadece bizim kanalizasyon birimindeki ruhsat birimimiz bunlarla ilgili bir kirletici tespit ettiğinde oradan çıkış suyunun numunelerini alır, bizim laboratuvarımıza gelir, biz bu laboratuvarda değerlendirmeleri yapıp analiz sonuçlarını veririz. Bunu sistemimize, kalan sistemimize alınmamasını ya da buna göre önlem alınmasıyla ilgili gerekli müdahalelerle bulunuruz. Çevre şehircileri bildiririz, il sağlığı bildiririz, buradaki arıtılmadan verilen suların sistemi de entegre olabilmesi için de endüstriyel özellikle kısımlarda bir arıtma ihtiyacımız var. Bunların da kontrolünü sağlıyor.
1: Bunu sanırsam zaten işletmelerin, organize sanayi bölgelerinin her işletmenin ayrı ayrı bir arıtma
0: prosesleri var bulunmakta. Ayrıca organize sanayinin kendi bir arıtma tesisi de var zaten bunda.
1: Peki şeyi de sormak istiyorum. Buna yönelik önlemlerde mesela yönetmenlik neyi veriyor? Mesela diğer önceki programlarda ciddi bir yaptırım cezaları vardı. Bu süreç nasıl işliyor? Diyelim ki tespit ettiniz ama olmadı.
0: Biz direkt kanal bağlantısını kesme durumumuz var. Hani biz o suyu alamayız. Hani tesisimiz, sistemimize bu suyu alamayız diye söyleyip çevre şey. Bunun biraz daha aslında belediye ayağı dışında çevre şehircilik ayağı daha aktif olarak zaten onlarla koordineli bir şekilde ilerliyoruz biz. Yani cezai işlemi bizim yapabileceklerimiz sınırlı bir miktarda da ama bu işin kirletici kısmı ki bizi de denetleyenler anlamında çevre şehircilik il müdürlüğü anlamında daha aktif şekilde
1: Bu konuda sorun yaşıyor muyuz kentte Diyarbakır'da? Yani böylesi bir sorun yaşıyor muyuz?
0: Yani kısmen yaşadığımız yerler oldu ama doğru iletişimle çözebiliyoruz yani bu sıkıntıyı yani. Çözüyoruz. Evet.
1: Programın sonuna yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Evet, arıtma sürecinin tüm boyutlarını siz yönetiyorsunuz ama burada insan yani halk faktörü de var. Daha sağlıklı bir çevre için halktan beklentilerinizi ne bekliyorsunuz onu açıkçası merak ediyorum ve bunun için de neler söylemek istiyorsunuz?
0: Yani bizim öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım aslında biz atık suyu kullanırken biz bir çeşmeden su çıktığında çok kıymetlidir. O suyun gelmesi zaten kıymetlidir. Gitmesi de çok kıymetlidir. Hiç bunları düşünmediğimiz için tabii ki de bir yandan da vatandaşlardan, halkımızdan daha bilinçli bir şekilde örneğin atık maddelerimizi kanalizasyon sistemimize atmamamızda. Özellikle bizim en çok sıkıntı çektiğimiz kimyasal, boya ve yağ. yani atık yağlarımız. Bunların kanalizasyon sistemine girme. Bu tek bizim arıtmada değil. Kanalizasyon sisteminin çalışmasını da etkileyen bir sıkıntımız var bu anlamda. Yani mutfak yağlarının lavaboya kesinlikle dökülmemesi gerekiyor. Yani bunu defaatle de uyarıyoruz. Herkese uyarıyoruz. Çevremizi uyarıyoruz. Bunlarla ilgili bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha bu tip şeylerde daha bilinçli bir şekilde hareket etmeliyiz.

0: Kısacası vatandaşın ımızın evinde yaptığı küçük bir dolu müdahale şehri ciddi anlamda etkileyecektir. Yani suyu tasarrufu kullanalım. O çok önemli. Suyun bir kaynakları muzayir, zaten bundan bahsetmiştir diğer daire başkanlığımız, ama atık su kısmını da yönetebilmemiz lazım. Sonuçta onlardan gelen suyu bizim arıtmamız, doğaya tekrar kazandırmamız, bu bir döngüdür. Yani gelmesi gitmesi ikisi de eşittir, paydaştır. Nitekim bütün ilçelerimize de bu atık suları yapıyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Projelerimiz de var. Düşünüyoruz da. Herki bu anlamda bütün çevreyi, ekolojik sistemi koruma amaçlı bir planımız var. Vatandaşlarımıza bu konuda ciddi anlamda desteğine ihtiyacımız var.
1: Sayın Sevinç, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Arif Bey, ben teşekkür ederim. Atık su arıtma tesisinin çok fazla kimseye bazen düşünülmeyen bir yer. Bunları dile getirebildiğimiz için size de radyonuza da çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sevgili dinleyenler, bugün suyun evlerimizden çıktıktan sonraki yolculuğunu konuştuk. Aslında kullandığımız suyun yolculuğu muslukta bitmiyor. Evimizden çıkan her su, kentin ve doğanın geleceğiyle de bağlantılı. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak, atıkları kanalizasyona atmamak ve Dicle'yi korumak hepimizin sorumluluğu. Veng Radyo'da Suyun İzinde programını dinlediniz. Bir sonraki bölümde, programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Suyun İzinde programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, Venge Schmau.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Ma pey hakkati de, vire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine vayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şimayı yönlü merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 20 hire Eylül'i 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca merkezi kültürü kongreye çant amedi. Dernege rojneme gerane Dicle Fırat'i.
5: Musa Anter, Musa Anter, şiri kurda, abi Anter, kali kurda, Musa Anter, didi ruka, abi Anter.
1: Reklamları dinlediniz.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Çocuk Komisyonu ve Eğitim Politikaları Komisyonu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okul saldırıları ve şiddetin güvenlikçi reflekslerle durdurulmayacağı uyarısında bulunan DEM Parti, çözümün barış ve birlikte yaşama kültürü olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz ifadelerini kullandı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Manisa'daki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Eğitimsen Edremit Temsilciliği Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı ve Mustafa Erçet'in ortaokulu öğretmeni Erhan Umutlu'ya veli toplantısında hakaret ve baskıyı protesto etti. Yapılan açıklamada şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz denildi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Van Barış Anneleri Meclisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Van İl Örgütü'nde gerçekleşen ziyarete çok sayıda kişi katıldı. Buldan, önümüzdeki süreçte önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek, burada tabii ki yine de bizlerin mücadelesine ihtiyaç var dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından 5 ilçenin belediye başkanı daha partilerinden istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özgür Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu CHP'den istifa etti. Beypazarı'nda 2024'teki yerel seçimi kazanan Özgür Kasap yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Yavaş'ı arayıp kararından dolayı teşekkür ettiğini açıkladı. Bursa'da müvekkili adına icra takibi yapan avukat Hatice Kocaefe'yi katleden sanığın yargılanmasına Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesi Bursa Barosu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi. Avukatlar şiddetin son bulması ve önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları toplu iş sözleşmesinden kaynaklı haklarının verilmemesi üzerine belediye önünde iş bırakma eylemi yaptı. Urfa'nın Bozova ilçesinde MASEM öğrencisi Muhammed Kendirci 14 Kasım 2025'te marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından işkenceyle katledildi. Çalıştırıldığı marangoz atölyesinde katledilen lise öğrencisi Kendirci'nin duruşması 6 Ocak 2027'ye ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Hapishane Komisyonu Silivri Cezaevinde bulunan %96 engelli hasta tutsak İrfan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan dernek binalarında basın toplantısı düzenledi. CHD, Yılmaz'ın durumunun giderek kötüye gittiğini ve bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çukurova Özgür Üniversite Hareketi ve Kaldıraç, artan baskı, tehdit ve taciz politikalarına karşı İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'nde ortak basın açıklaması düzenledi. Basın metnini okuyan Kaldıraç üyesi Emine Esmer, kendilerine yönelik baskının 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde arttığını ifade etti. Hakkari'de uzun yıllardır devam eden hak ihlalleri, ekonomik kriz, ulaşım güvenliği, ekolojik tahribat ve sosyal sorunların bütünlüklü olarak incelenmesi için DEM Partili Öznur Bartın meclis araştırma önergesi verdi. Müzik
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı bir köyde 2003 yılında Zeyçe'yi sistematik tecavüze maruz bırakan korucu İzzettin Yardım'ın nitelikli cinsel istismar suçundan yargılandığı dava, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce zaman aşımından düşürüldü. Karar Zeyçe'nin avukatı tarafından 12 Şubat'ta istinafa taşındı. Kararı bozan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi duruşmanın 23 Eylül'de görüleceğine hükmetti. İsrail'in Gazze'de bir araca dönük gerçekleştirdiği saldırıda iki kişi, kentte açılan ateş sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan iki kişi de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmeye hazırım talebini reddetti. Ukrayna krizinin çözümü için barış masasının önünü açacak emarelerin bulunmadığını belirten Peskov, Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: لسر شوپا حقیقتی دبیرگه ها چاپمینی آزاد ده امدگی هجن هف. جبو امبیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که در اجنمگری بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگهینن خودی وان امسی و سیمین مراسیم خلاتین اجنمگری ین موسا انتر لداردخن دوی مراسیمه ده اما دبونا و یادناو مده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایواره ده هفتان ده جیه نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده
2: موسانتر دیروکا آبی انتر Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

Ben Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Çocuk Komisyonu ve Eğitim Politikaları Komisyonu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okul saldırıları ve şiddetin güvenlikçi reflekslerle durdurulmayacağı uyarısında bulunan DEM Parti, çözümün barış ve birlikte yaşama kültürü olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız, her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz ifadelerini kullandı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Manisa'daki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Eğitimsen Edremit Temsilciliği Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı ve Mustafa Erçet'in ortaokulu öğretmeni Erhan Umutlu'ya veli toplantısında hakaret ve baskıyı protesto etti. Yapılan açıklamada şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz denildi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Van Barış Anneleri Meclisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Van İl Örgütü'nde gerçekleşen ziyarete çok sayıda kişi katıldı. Buldan, önümüzdeki süreçte önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek, "Burada tabii ki yine de bizlerin mücadelesine ihtiyaç var," dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından 5 ilçenin belediye başkanı daha partilerinden istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özgür Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu CHP'den istifa etti. Beypazarı'nda 2024'teki yerel seçimi kazanan Özgür Kasap, yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Yavaş'ı arayıp kararından dolayı teşekkür ettiğini açıkladı. Bursa'da müvekkili adına icra takibi yapan avukat Hatice Kocaefe'yi katleden sanığın yargılanmasına Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesi Bursa Barosu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi. Avukatlar şiddetin son bulması ve önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları toplu iş sözleşmesinden kaynaklı haklarının verilmemesi üzerine belediye önünde iş bırakma eylemi yaptı. Urfa'nın Bozova ilçesinde MASEM öğrencisi Muhammed Kendirci 14 Kasım 2025'te marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından işkenceyle katledildi. Çalıştırıldığı marangoz atölyesinde katledilen lise öğrencisi Kendirci'nin duruşması 6 Ocak 2027'ye ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Hapishane Komisyonu Silivri Cezaevinde bulunan %96 engelli hasta tutsak İrfan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan dernek binalarında basın toplantısı düzenledi. CHD, Yılmaz'ın durumunun giderek kötüye gittiğini ve bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çukurova Özgür Üniversite Hareketi ve Kaldıraç, artan baskı, tehdit ve taciz politikalarına karşı İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'nde ortak basın açıklaması düzenledi. Basın metnini okuyan Kaldıraç üyesi Emine Esmer, kendilerine yönelik baskının 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde arttığını ifade etti. Hakkari'de uzun yıllardır devam eden hak ihlalleri, ekonomik kriz, ulaşım güvenliği, ekolojik tahribat ve sosyal sorunların bütünlüklü olarak incelenmesi için DEM Partili Öznur Bartın meclis araştırma önergesi verdi. Müzik
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı bir köyde 2003 yılında Zeyçe'yi sistematik tecavüze maruz bırakan korucu İzzettin Yardım'ın nitelikli cinsel istismar suçundan yargılandığı dava, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce zaman aşımından düşürüldü. Karar Zeyçe'nin avukatı tarafından 12 Şubat'ta istinafa taşındı. Kararı bozan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi duruşmanın 23 Eylül'de görüleceğine hükmetti. İsrail'in Gazze'de bir araca dönük gerçekleştirdiği saldırıda iki kişi, kentte açılan ateş sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca daha önceki saldırılardan iki kişi de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmeye hazırım talebini reddetti. Ukrayna krizinin çözümü için barış masasının önünü açacak emarelerin bulunmadığını belirten Peskov, Ukrayna müzakerelerinin barışçıl düzleme taşınması için zemin oluşmuş değil dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Radyo ve.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Berna me vaşte şeşma, dest pekeno.

Goştaran ma yerciye kelepeye ma vengradio.com malpere meji vengradio.com

goştaran ma yerciye KYP'le ma vengradio vengradio.com şma eşkene etiye kere ma goştarı bir kere va vireşim adebo ma vengradio de berete het.

Uma biyarın bireşime, numarayı mayı WhatsApp'ı 0502 489 794 24 şmeşkeni Waştış vengu peyaman oku madır pare bükeri. Şimama kotira goştari kene, kotira şima mare peyama waştışanu vengu erzene. Ma amedra slaman oku reşavene çarperçe velatire, çarperçe cihanira ekuma goştari kene. Hediye diyeni peyame şimarı senema. Nikayke mavazene deyire koma amed haynikna madiyari şima bükeri. Kerem bükeri mapya goştari bükeri.

0: نکایو پیام ما است به ترکی نوشتو از شمار را چرنی به زازاکی نوشتو دمه توش دلال از مرسین را وحب برنامه شما خیر وشی بو روشدارا دیرک واشتا سرکفتن واشتو ما دیرک روشدارا واشتو ما دیر نشکنه بیارن اکرانان لما گو روشدارا دیرکو بین سمده وحبی پرودن
1: gezinde kitap imza günleri için kitap fuarı diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Gösteren emeğerce reyna maşmadırı. Reklam kötü yani bernami. Peyamem abi be Türkiye'nin uçtup. Ezorayna peyamış mare çarn bir çarni biz azaki. Merhaba delal nüştü. Ez Mersin ra Vahap bernameş maheri veşi bu. Rojdara deyirek başta ma deyir neşkene perodun. Ma go rojdara baran bari kaybe Vahabi perodun. Maslaman uxu etiyara hata Mersin reşaveni. En baz Vahabi re maspasyan uxu kene semede peyameci. Gohtarın heje ez bi kurdici bejim bernameme reklam ket naber ledisen biverane peyamek hebu bitirkine visandı bu denbaş delal ezci Mersin'e Vahap bernameme bixeyru xeşibe jirojda stranki xoast bu leyem vi strane ne karın lexin eme jirojda baran bari le bixin em jivir hata Mersin'e ji slavin xoadi şeynin u em ji boy peyame Keke Vahap jispas dikin, kerem bikin en behevdura strana rojda baran bari gohtar bikin.

Koşaran emayerciye reyna maşmadre embaz vahabi mersin ramar peyam reşavutup mayke semede rojdara baran baran ama diyari kert mahivi kene ko bizare cebiya ena deyire ekake deyire bini rezedey u peyami bini este yo peyami ma esto Merhaba ez Lavin, jibo hevale xwe andok u hevalen li cemis Lavin xwe dişeynim. Ez strana cuan hecu Diyarbakir mala mine diyari wan dikim. Em spasiyo xwe jibo Lavin dikin. Em ji jibo Lavin u jibo hevale wi andok u jibo hevalen andok. Em strana cuan hecu Diyarbakir mala mine diyari dikin. Kerem bikin em behevdure gotar bikin.

Koştarı mayarca reyna maşıma dire. Nika peyamek bin esto. Ben baş strana Yahya Reşik diyari hevali hoş yar dikim spas Mehmet Veysi. Em spas yok hoş boy Mehmet Veysi dikin. MJ strana Yahya Reşik jboy heval etse şiar u jboy te u jboy gohtarvana em diyari dikin. Kerem bikin em behevdura strana Yahya Reşik gohtar bikin.

Gohtarên heja, peyamek din jî heye, ev jî jî Yahya, strana Yahya xwastiyem. Merhaba, dem baş, ez jisem sureli ve gohtar dikim. Strana Yahya flankez, jî xebatkaru gohtarvana duxazim. Slav urez, haydar. Em spasyuxa jiboy keke haydar dikin, u slaven xo jivir heta sem sureli şeynin. Jî Yahya duheb stran hatibin xwastin, evil evi reşik hatibin xwastin. Em reşik lebedin, dura jî... eğer hata برنامه berdevam bike em filan kes şilexin le kim beji em pişt برنامه disa em Yahya filan kes lebdin kerem bikin anha em Yahya reşik gohtar bikin.

Bele gohtarin heja dîsa em biwerane peyamek meydine heye Slav Stranek Hozan Hamid ji bo hevalê min Ramazan Karayel dixwazim. Ev an ha ji Ankara'yı berbe merdine ve diçe reya vi vekiribe Slav Ures şiar em spasyo xoş bo şiar dikin ve em dibejin riya hevalese vekiribe bi xeyru xoşi bigije merdine ve em ji Hozan Hamid velate gurbete navetem diyari dikin em bi hevdura kerem bikin gohtar bikin.

Reklamlar. Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: bağlarından tamamen kurtulun. Sundetek Enerji. Enerji de özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: veketim mirin be bilebe wala tu wala tim
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
7: Cinevizyon.
8: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
1: Yazılmış öyküleri unutmalı Kırık bir kuş yolculuğu anlatır Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla O günden beri Bir fotoğrafın yası tutulur

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم بزوانی خو شوه راکم بزوانی خو

Ya bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, baş kaldırıyorum.